0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 gepik. 1 kilogram maletinden gime 12 manat 99 gepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler 3.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyip 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepi 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepi.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik. Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiyat Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yulcu G.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler 3

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kereyağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kereyağı 13 manat.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz...

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serteli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 kepik. 2 litrelik Zalatoy Solnuşka Günebakan yağı 7 manat 59 kepik. Super kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiya Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı.

0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: İndirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimet'le.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat 95 kepik. Super kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kere yağı 22 manat.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul. Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

Yavudan, Eladan, Elagimet, 1 kilogram Golden Crown kereyağı, 20 manat, 95 kepik, 1 kilogram mal etinden kime, 12 manat, 99 kepik, 1 kilogram oluna, kargıdalı yağı, 5 manat, 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Elagimet.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solnuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo!

0: Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemia basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan

Bravo'dan, Elle'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: 3,9 litrelik Persil, UGG 17 manat 99 gepik, 1,35 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymeti 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihinde geçerlidir. Ela Gimetler.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Radyonu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gime.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için. Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihinde. Keşerli'de. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler sergili teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemiya Basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper giymekler serkeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik 1 kilogram.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri şu.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler üç.

0: 5 litrelik Persil Yulcige 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gabion Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat.

Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 kilogramlık Shan Gold Basmati düğü 7 manat 99 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 22 manat.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mai 5 manat

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Persil UGG 17 manat 99 gepik. Bir tam 135 litrelik Fairy Gab Yuan Maye 5 manat 49 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymekler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram Toçal kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 kilogram Şedriye Brujani kere yağı 13 manat 99 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için. Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Maye 5

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serbeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 kepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Ravudan, Eladan, Elagimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram oluna karğıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihinde geçerlidir. Elagimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yuyucu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik, 32 rulonluk Aura etilli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gabion Mayı.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mensul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanayt edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serpeli teklifleri için.
2: Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
2: Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G 17 manat.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Maye 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna, Kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo!

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuji G 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler üç.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil, yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik, 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik, 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: fırsatını kaçırma. Eleğinde Predator al. Hediyelere bir adım da yakın ol. Bilik gününe sayılı günler kalıp Asan Mektup ve Bravo'nun birge hayata geçirdiği Bilik Karvanı layihesine sen de koşul. Bir uşağın arzusunu gerçekleştiren kahramanlardan biri ol. Bravo'nun 20 Yanvar ve Köroğlu filiallarında yerleşen xüsusi güşelerimize yakınlaşıp layihede destekçilerden olabilirsen. Küçük bir destek büyük bir sevinç demektir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.

0: 3,9 litrelik Persil, UGG 17 manat 99 gepik, 1,35 litrelik Fairy Gab Yonmaye 5 manat 49 gepik. Süper giymekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo,
1: doğru seçim.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler Serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymet.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşemia basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yucu G.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.

0: Bravo da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için. Bravo.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PK kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora Poma Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 10.9 litrelik Persil Yucu G 17

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persi yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyin. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik, 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucutos 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 1 kilogram sümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik. 1 kilogram sümüklü dana antrikot 15 manat 79

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil Yuju G 17.99

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3.9 litrelik Persil UGG 17 manat 99 gepik. 1.135 litrelik Fairy Gab Yuan Mayı 5 manat 49 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora Poma Seytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram, Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik, 1 kilogram, mal etinden kime 12 manat 99 kepik, 1 kilogram, oluna, kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için.

0: Ümüksüz dana gol eti 19 manat 99 gepik 1 kilogram. Sümüklü dana antrikot 15 manat 79 gepik. Süper kıymetli serpeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 19 Ağustos tarihine dek 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 litrelik Zalatoya solmuşka günebakan yağı 7 manat 59 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 gepik 1 kilogram yemiş 79 gepik teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.

0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 10-14 Ağustos tarihinde 1 kilogram PKA kere yağı 12 manat 99 gepik. 1 litrelik Costa Dora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşe Miyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3 tam 19 litrelik Persil Yucu G 17 manat 99.

0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura eterli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serbeli teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik. 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram Maletinden Gime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Oluna Karıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık persil, yuncu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle sergili teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetleri şu.

Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet 1 kilogram. Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram. Mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram. Oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela Gimetler için. Bravo.

0: Bravo da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serkali teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı. 20 manat 95 kepik. 1 kilogram Maletinden Gime. 12 manat 99 kepik. 1 kilogram Oluna Karıdalı yağı. 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yoğurucu toz çeşitleri 15 manat 99 gepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifleri için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 gepik. 1 kilogram soğan 49 gepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.
1: Bravo.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimetleri

0: Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Pazar'da Ella teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram yerli karpuz 45 kepik 1 kilogram yemiş 79 kepik. Teklifle 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için.

0: Poma zeytun yağı 9 manat 99 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim!
0: Bravo'da endirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 3,9 litrlik Persil Yuju G 17 manat 99 qəpik. 1,135 litrlik Fairy Gab Yuan Mayı 5

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Gimet. 1 kilogram Golden Crown kere yağı 20 manat 95 kepik. 1 kilogram mal etinden kime 12 manat 99 kepik. 1 kilogram oluna kargıdalı yağı 5 manat 59 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ella Gimet'le.

0: Bravo'da indirim fırtınası başladı. 19 Ağustos tarihine dek 7 kilogramlık Persil yolcu toz çeşitleri 15 manat 99 kepik. 32 rulonluk Aura etirli tuvalet kağıdı 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serkali teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 2 gün 1 kilogram yerli kartof 75 kepik, 1 kilogram soğan 49 kepik. Teklifler 16 Ağustos tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.